0: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsü.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziyası Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şenjan'dı körsötöbüz.

Gelecek 5 yılda memleketimizin negizgi katmarı joň yemçilgi daregerligi teýlesiniň sapatyny östürüp darajasyny jogary göterýär. Açtylgan azyklyklardan türü köp. Kaysynysyn jegenge ansayyn arzyt. Emne üçin maatoňdy çaýkoda murda japkyçyn çapkanda bakteriýalardan taralyşyny azaltyga bolat degen mazmundardy bugünkü den soluk zor baylyk berýär. Üýbüzde aýtyp berebiz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

kıymatlı varlanlar. Jaşoo kürüş, jaşoo sapar. Jaşoonun çeksiz saparın basıp can dünyaga jakşı ümitlerdi jazıp, oşol ümitlerdin biyiginen görünü üçün sapar düzüp koyboy jalgayt ekenbiz. Mına uşul sapar uluu sapar. Эми уга турганыңыздар Дилишат Райдын менен Турсун Дыйхан аткарган токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча.

Şincan Su İşleri İlim Teknika Gurgüz Mesajına, Şincan Su İşleri İlim Teknikasında Canalık Çıratı Önüktürü Almaştırı Ucuyunu, Şincan El Aralık Ciyin Gurgüzme Borborunda Ötkörüldü. Emistan Siyavuz Kabartısı Yağıncuğunun Kabarından Oğuzlar. Bulgezekti Gurgüzmeni Şincan Su İşleri İlimi Koğumu, Şincan Karız Ezildi Koğumu, Şincan Su İşleri Kesip Koğumu Birgileşip Baş Bolup Ötkörügün. Sanaripti Su İşleri Menen Şincan'ın Balık Tuğu, Cibek Çolunda Ortok Çengişki Jeti Önü Günü Planında Onu Negizgi Teyme Kılgan Bolup 2 Gün Ötkörülüd. 400'ge Juuk Su İşleri Ataktuu Karahanalar Gurgüzmügü Katışıp, Gurgüzmülügün Su İşleri Jabdulara Siyaktu Gurgüzmü Buyumdar Jına Aklı Direkti Su İşleri, Su İşleri Malımat Taştıru, Su Önemdüp Suqattuu Siyaktu Büt Kesip Salasındakı Teknologiya Teknikalara 2000 Türden Aşıp, Şinjan Altırgay Büt Mamlekettin Su İşleri Kesipindeki Teknika Jetişkendiklerin Jan Jaktuluğu Göp Turgudan Gurgüzmülüdü. Hubei İLİ'nin İlim Teknika Jarnak Çektü Şeriktiğinin Baş Direktörü Can Puğu Kabarçı'a. Şeriktik Şinjan'daki 10'dan aşuğun su işleri türü boyunca uzun mezgildi kızmattaşuğu alıp arganın. Bolcol kuy görgüzmögü jağıdan izilde bönüktürgen turak tuagımın gayındakı göbükçe su dengelin esepte geç. Su saktagıç su elektri stansiyasını akıl jöndömde kudurup tekşeru kul temresi yatu tüşümdördü alıp gelgenin. Görgüzmüde terengdeyi kızmattaşuğu unutun izdü ümütü barakerin aytıp mınday dedi. Elimi ezildi oorundardagı jogoru okuu jaylar menen Şinjandın kee bir rayondorunun özgöçölügü, kilimat, suu, çöyrü, gidrologiya özgöçölügüne karata belgilengen tüyün boyunca ezildi bönüktürüp alıp barıp, Şinjanga karatılgan önümdüü çechüü dolboorun çıgarıp, Şinjanda jakşılap koldonuunu ümit kılabız. Bir uwakta ötkörülgön Şinjan Suu İşleri İlim Teknikasında Jaŋılık Jaratuu Önüktürüü Almaştıruu Jıyınında

Sıdırım cel jüret. Köytunda gün açık. Temperatura 17'den 34 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım cel jüret. Şıxanzada gün açık. Temperatura 16'dan 33 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım cel jüret. Sancıda azraq jağan jabartınan açılat. Temperatura 20'dan 33 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım cel jüret. Kumulda gün bulutlu. Temperatura 23'den 38 Celsius gradusqa çeyin ısık çıkış tündükten 3-4 balı şamal çıkat. Turpanda gün açık, temperatura 30'dan 43 Celsius gradusqa çeyin ısık, çıkış tündükten 3-4 balı şamal çıkat. Korlada gün açık, temperatura 25'ten 37 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım cel jüret. Aksu'da gün bulutlu, temperatura 24'ten 35 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım cel jüret. Artışta gün bürkölü azıraq jağan jaayt, temperatura 22'den 33 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım cel jüret. Kaşkarda gün bürkölü azıraq jağan jaayt, temperatura 22'den 34 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım cel jüret. Xotende gün bulutlu, temperatura 25'ten 36 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım cel jüret. Jogorda barayınan maalımat ıqtıñızdar. Bugünkü jañılıqtar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Bul joku berüübüzdöki makalalardı otorgondor Begimat Ahmat, Roza Kızaybek, Mambet Turdapış. Diktorloru Abtonur Saken, Aklay Mukaş. Bakılıçu Begimat Ahmat. Redaktorloru Kaşkarbay Turdalı, Baktıgül Jüsüp. Joğuptu redaktoru Alanur Musa. Dağda köp mazmundar tukkuñızdar je körüñüzdör gelse, Solution abonenttir terminalın tüşürüp alsañızdar болот. Эми арлуу теленин ырларынан угасыздар.

0: Şencan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şencan'dı görsötöbüz.
1: Атактуу кишилердин аңгемеси. Эми назарыңыздарда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүз.

0: Onun Adis izildöçüsü Линхонбо мындай деди. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда торокто койнун экологиясын оңдоого ансайын ылайык келет. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда ансайын көп экологиялык сууну жер астында сактоону илгери сүрүп, жер астынын экология суу банкесин тургузуп, какыр чөл жана жээктеги токойду ансайын узак мезгил улантуу кандай алат?
1: 8-nji aydyň 7-nji güni tüşden burada 5-nji gezekdi Şinjan Suw işleri ilim tehnika görgözmesi jana Şinjan Suw işleri ilim tehnikasynda jaňylyk jaratyp öňüktürüp almaşdyruw jyýyny Şinjan el aralyk jyýyn görgözme borborunda ötkörüldi. Emi stansiýamyz habarçysy Ýaňjoonyň habarynyň ugunuzdary. Bu gezekdi görgözmeni Şinjan Suw işleri ilimi gowumy, Şinjan Karyz ezildi gowumy, Şinjan Suw işleri kesip gowumy birgeleşip baş bolup ötkörgen. Sanaripti Suw işleri menen Şinjandyň balyk tuwu, Jibek jolunda ortak jeňişke jetip önügünü plandoryny negizgi tema kılgan bolup 2 gün ötkörület. 400-ge juwuk Suw işleri ataktuw karahanalar görgözmege gatışyp, görgözmeligin Suw işleri jabdulary sıyaktuw görgözme buyumdary jana aklı direktiw Suw işleri, Suw işleri maglumatlaşdyruw, suw önemdip sugatdyw sıyaktuw büt kesip salasyndaky tehnologiýa tehnikalary 2000 türden aşyp, Şinjan Altyrgay büt mamlekettin Suw işleri kesimindeki tehnika jetişkenliklerin jan-jaktylygy köp turgudan görgözmelidi. Hubei İlinin ilim tehnika jarnak çektiw şeriktigin baş direktoru Jaň Pu kabarçyga. Şeriktik Şinjandaky ondan aşuwun suw işleri türü boyunça uzun mezgildi hyzmatdaşyw alyp barganyn, bu jolky görgözmegi jaňydan izildip öňüktürgen turaktuw agymyň gaýyndaky göbükçe suw deňgeelin esepdegiç, suw saktagyç, suw elektr stansiýasyny akyl jöndömde gydyryp tekşerüw, kul temire sıyaktuw düşümdördi alyp gelgenin. Görgözmede tereňdigi hyzmatdaşyw oňtun izdeo ümiti bar ekenini aýdyp mynday dedi. Elimi ezildi orundardagy jogory okuw jaýlary menen Şinjanyň geýbir raýonlarynyň özgüçeligi, klimat, suw, çöýrü, gidrologiýa özgüçeligine garata belgilengen tüýün boýunça izildip öňüktürüp alyp baryp, Şinjanga garatylgan önümdü çeçüw dolboorun çygaryp, Şinjanda jakşylap goldanyny ümit kılabyz. Bir wagtda ötkörilgen Şinjan suw işleri ilim tehnikasynda jaňylyk jaratyp öňüktürüp almaşdyruw jyýynynda mamlekit içindeki ataktuw suw işleri adysdyry, suw işleri ilimi ezildi orundary mekdepleri jana kesip ökildiri, Qom, göm burgan jogoru berekettü suw önümdü, adam menen suw şaýkeşüşü, akyl direktü suw işleri sıyaktuw göýgöýlü temalary jönündü tereňdeki talkuwlap pikir almaşdyrdy. Şinjan suw işleri ilmi gowumynyň orunbasary geňeş başçysy Ilham İmam bul jolky görgüzme talkuwly tür tanıştyruw, kamdyw ajatda çirkeştirüw, jetişkenlikleri aýlandyruw sıyaktuw köp gaýnarly jöndem jogurulyşyp, suw işleri büt kesip çelesi baýlygyny tutaşdyryp, Şinjandyň suw işleriniň jogory sapatda öňügüsini güçtüü ilim tehnika tiregi menen gamdaganyny bildirip mynday dedi. Şinjandyň kenen suw işleri guruluş bazarın takançyktap düştük tündük Şinjandyň Sugat raýonyny özgörtüü, şahar aýyldy suw menen gamdoo, suw ekologiýasyny jöngü salyp sıyaktuw jergiliktin ajatyna gadalyp, büyük mamlekettäki jabdu zawotlary, ilimi ýezildi orundary jana guruluşga teýlew jürgüzi sowdagerler menen birleşip, gamdoo ajatda çirkeştirip taýyr raýonyny gurup, türü boýunça satyp alyw, tehnikanyň darajasyny östürüw, ajatyny töpsep dep, Şinjandyň suw işleriniň jogory sapatda öňügüsini teýlew jürgüzi turgan jergilikti kesip almaşdyruw örüşi jaratyldy.
0: Keçü, 8-nji aýdyň 8-nji güni bolsa, mamlekettimizden 18-nji jalpy el dene çyňaltyw güni. Büt Şinjanga nazar salganda şäherden aýyl gyşdaklarga çeýin jalpy el dene çyňaltyw düşünigi kişiler köňülünden tereň oryn alyp, arlut halky eşik aldynda ele dene hereket dene çyňaltyw gyzygynan oňtoýluw baýlanyp, gowuz durmuşyna tüz goşdy. Emi gabardan ugunuzdar. 8-nji aýdyň 8-nji güni tüşden murda 2026-njy ýylda Gapdonum raýonundan jalpy el dene çyňaltyw güni Başdoo azemi Sancı dene tarbiýa sarayynda ötkörüldi. Başdoo azeminde tartymdyw jalpy el dene çyňaltyw görgözmesi jana ýant biye görgözme oýundary ireti menen maýdanga çygyp, teň arymda gulaş ýadyrylgan jalpy jyrgalçylykdy elge narp jetkirüw teýlösi dagy köpdigin şäher turgundaryň gatyşyga eliktirdi. Sancı şaharının turgunu Duşu Len mynday dedi. Jalpy eldin den soluğu üçün sözsüz tartımdu bileybiz. Men dağı abışkan menen bilep jatkanıma bir ganca jıl boldu. Al da gayabay kuwanıp turat. Bilege karaganda biyıl jalpy el dene çyňaltyw günü jeleliş kıymaldarında jarık tüyündör art artınan görsetilip, bütkül 8-nji aýdy tutaştırat eken. Sancı Köyzü Aptonom Oblastyk Madaniýat dene tarbiýa radio, televiziýa jana sayahat idarasynyň orunbasar idara başçısı Sao Çi Hu, artında dagy an sayın köp eldik jarışlar Sancı Oblastynyň jer jerlerinde guyruglaş, gulaş jaýdyryla turganyn tanıştyryp mynday dedi. 8-nji aýda 20 türden aşuw eldik dene tarbiýa jarışlaryň çordondu gulaş jaýdyrabyz. Mynda aýan бие жарышы, дагы 3 чоң топко катыштуу бирлешме жарыш бар. Дагы кээ бир жарыштарды киргиздик. Картаңдар, орто жаштуулар, жаштар бардык карап

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp duradı.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Hürmat duvarmanlar. Jaşo kürüş, jaşo sapar. Jaşonun çeksiz saparın basıp, can dünyaya jakşı ümitlerdi jazıp, oşol ümitlerdün biyiginin görünü üçün sapar düzüp koyboy jalgayt ekemiz. Muna oşul sapar ulu sapar. Eme, uga turganıñızdar Dilişat Raidin menen Tursun Diykan atkargan Toktoboybuz sapardan degen koş kişilik uygurcağıdır.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orguptürgan jumgo Şenjandı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri Ulandu Kengirtiz kanalda tartımdı berilör jarıqa çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulam leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz kuup malımat berip, köptügü mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Üzdü Oğuğa Çakırabız.